arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada mahkeme, Haluk Levent dahil 14 kişi için tutuklama kararı verdi. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için deniz tükendi, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yok dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. Özgür Özel, yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, ay sonu ya da Ağustos'ta adım atılır dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da vefat etti. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. ABD ordusu, ABD güçlerinin gün içerisinde ikinci kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İran, müzakere planı yok, saldırılar cevapsız kalmayacak, dedi. Yunanistan'da dur ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem düzenledi. Kolombiya'da seçimi kazanan yeni yönetim, İsrail'le ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba'da bu ay üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü, ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü, halk çaresiz. Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi, ceket kravat yerine şort tişörte geçildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşmasını tamamen durdurdu. Böylece HIV'e bağlı ölümler de tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son bir yıldır ölümle sonuçlanan hiçbir trafik kazası oluşmadı. Bu başarı düşürülen hız limitleri ve yaya ile bisiklet altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde elde edildi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Benim şu an hayatımda bir erkek arkadaşım var. Kendisi fırıncı. Babadan gelme, köklüler biraz. Para sayıyor fırında, kasada. Parayı sayarken benle karşılaşıyor. Parayı bir kenara bırakıp benimle ilgileniyor. Bu da ilk görüşte herhalde aşk. Demek.
2: Ne kadar etkileyici bir hikaye. Nasıl oldu mesela, o parayı bırakıp sana böyle boş boş bakmaya başladığı anda merhaba bir tane papatya, iki tane kepekli kesilecek yalnız mı dedin o sırada mesela?
1: Ben ekmeği aldım.
2: Sonra elinde paraları gördün. Dedin ki bu herhalde buranın bir şeyi.
3: Bunun annesinin Facebook olduğu için orada sadece ona ait 16 tane fotoğraf vardı. Ben hepsini beğenmişim.
2: Saymış da sapık. Tövbe Allah koru ya Rabbi böyle insanlardan.
3: Bende daha renkli tanışma hikayeleri var ama şu anda radyoda dinliyor seni. Geçen sefer de seninle konuşmuştuk. İzmit'teyim, yola gidiyordum. Bir şirketin Türkiye satış müdürüyüm. Seyahatimin bir hafta olduğunu ona söylemiştim. Ama sana yayında yalan söyledim. 20 gün sonra döneceğim dedim.
2: Hadi
3: nereden
2: be.
3: Radyoyu dinliyormuş. O golü bir daha yiyemem ben. O yüzden dolayı...
2: Sen bir şey söyleyeyim Suat'cığım. Bak sen kendi kendine konuşuyorsun zaten. Ben aralara neredeyse girmiyorum hiç. Sen dedin ya daha renkli hikayeler var ama beni dinliyor anlatmayayım. Bu bile yeterli zaten. Dolayısıyla şu telefon kapandıktan sonra canım geçmiş olsun. Allah kolaylık versin. Kendin ettin, kendin buldun. Benlik bir şey yok.
0: Doğan Canlı yayında.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Muhterem Süper FM dinleyicileri, Muhterem Süper FM dinleyicileri, radyolarınızda an itibariyle başlayan program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Herkes yerlerini aldıysa o zaman başlayan program
2: Doğan Canlı.

Tarihler 16 Temmuz, günlerden Perşembe ve işte geldik yine muhabbete. İşimizin gücümüzün rast gittiği güzel bir gün olsun inşallah. Günaydın.

0: Sana kıyamam.
1: Evet, her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlasın. Önce şöyle bir hani birbirimizi selamlamış olalım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazarsanız öyle birbirimize eğleyeceğiz yine. Yani ben dünyayı kurtarmıyorum, kabul. Kurtardığını iddia edenlerin sonu da zaten ortada. Dolayısıyla hani amaç ne? Zaten 1000 tane dert var. Zaten 1000 tane negatif mevzu var. Hani güne başlarken en azından böyle hani biraz böyle beynimizi uyuşturmak gibi düşün ya. Oyalıyoruz birbirimizi. Aynen öyle. Hadi hızlı yoklama turu başladı. Mesajlar zaten geliyor. Hemen bu şarkının ardından da kimler nerelerdeymiş bir bakalım. İlk selamımı kankime yollayayım. Bursa'ya selam. İskender, günaydın.

0: yıllar sonra yeniden hit olan o şarkısıyla Hande Yener buradayken hepinize yeniden günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, eminiz yine radyolarınızdan civarı.
1: Doğan canlı yayında.
0: Bugün yine sizlere çok güzel şarkılar çalacağız. Bir dönem böyle konuşan radyocular modaydı. Ne dediğini asla anlamadığımız. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugün. Böyle konuşuyor böyle. Bir de araya sanki böyle şey. Hani İngiltere'de yaşamış paşam Türkçe konuşurken ağzı kayıyor gibi. Hani böyle. Bugün sizler. Bir iki tane tip var zaten. Hemen aklınıza gelmiştir böyle isimleri bilen. Ondan sonra kütüğüne bakıyorsun ama mesela hani şey. Elazığ.

Ne alaka yani, niye öyle konuşuyorsun? Yok yani, yurt dışı geçmişi olduğundan değil, sırf yalan havacı var kendini bir inmiş. Neyse hadi ya, sus Doğancan ya, hadi ya. Sabahın köründe de yapma yani, bismillah gözümüzü yeni açtık. Hadi. Samsun'dan Zeynep, kalktık barbunya toplamaya geldik. Yövmeyeceğiz biz Doğancan demiş. Allah kolaylık versin, selamlar. Kalkınca ne? Ha, dün bir kısmını dinledim ama yolda yine kulağım sende İstanbul'dan selamlar demiş. Belçika'dan Selami, uzun zamandır severek dinliyoruz Doğancan, günaydın demiş, eyvallah. Kayseri'den Murat ve Ebru, günaydın. Çocuklarımız Fatma, Asel ve Yiğit Ali ile seni dinliyoruz demişler. Doğancan, bu sana ilk mesajımız. Tokat Ankara karayolunda büyük bir keyifle Özmen ailesi olarak seni dinliyoruz demişler. Ne mutlu. Gözümü açtığım gibi radyoyu açıyorum. Artık sesini duymadan ayılamaz oldum Doğancan. Bir lip gloss'um, bir de sen yaşama sebebimsiniz demiş. Ay sağ ol Zeynep. Zaten doğru. Ha lip gloss, ha Doğancan. Değil mi?

Ankara'dan Nermin Hanım. 2009 yılından beri kulağım sende Doğan Can. Yo. Yani 16-17. Kız Nermin. İletişimimiz bir seneye reşit. Vay be, zaman hızlı geçiyor valla. Bodrum'dan Erkan günaydın. Tuzla'dan Tanju. Bursa'dan selamlar Doğan Can demiş sevgili Nurhan. İstanbul'dan Bayram, mis gibi bir hava var. Herkese selam demiş. İzmir'den Gülşah, bol trafikli bir İzmir yolundan selamlar diyor. Tatilde bile sendeyiz Doğan Can. Keşan'dan günaydın demiş Murat. Bana plajdan fotoğraf yollamış. Oha, sabahın 7.30'da mı indin ya denize?

diyor sevgili Sinan. Kızım Nisa ve eşim Zuhal'le kulağımız sende. Ya bu arada Ankara'dan çok mesaj gelmişken hatırlatacağım önümüzdeki cumaya kadar. Haftaya cuma yani ayın 24'ünde Ankara buluşmamızı yapıyoruz artık. Geçen aydan sözüm vardı. Haftaya cuma akşam Ankara'da buluşuyoruz. Bu sefer parkta bahçede değil, merak etmeyin. Gayet konforlu, klimalı, rahat bir konferans salonunda buluşacağız haftaya cuma. Evet, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bu sabah yayında aslında bugüne kadar konuştuğum konulardan biri değil, ilk kez işleyeceğim. Fakat illaki hani konuştuğumuz birçok şeye de benziyor ama doğrudan bu şekilde konuşmamıştık. Bu kadar beklentiyi yükselttim ama ne çıkacak bak bak. Evet sevgili arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı. Ya şöyle olsaydı ne iyi olurdu ya. Vallahi ne güzel olurdu diyebileceğiniz ne varsa. Şu olsaydı çok iyi olurdu ya da tam tersi. Diğer taraftan da bakabiliriz. Yani olmasaydı çok iyi olurdu diyebileceğiniz bir şey de olabilir. Bugünün yayın konu başlığı. Ya şu olsa vallahi ne kadar güzel olurdu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Bekir selamlar Ceyhan'dan. Hayvan yemlerken dinliyorum seni daha önce. Paris'ten selamlar. Hazırlanıp işe gideceğim. Sabahlar senle başlıyor diyen sevgili Aliya.

Eskişehir'den Nagihan, selamlar, günaydın. Ankara'dan Samsun'a doğru tatile gidiyoruz. Ailece seni dinliyoruz Dancan. Kocaman günaydın demiş İdris Bey, selamlar. 3 yıl aralıksız her sabah senle uyandım diyen Viyana'dan Hatice, selamlar. Bodrum'dan yazmış Burhan, günaydın. İstanbul trafiğinden selamlar diyor sevgili Çisem, günaydın. Nihal yazmış Ankara'ya, günaydın. Alaçatı'dan yazmış Mustafa, eşimi işe bırakırken birlikte dinliyoruz seni demiş. Hani güzel yerlerden yazıyorsunuz ya. Amasya'dan Mustafa, Isparta'dan Emine, Diyarbakır'dan günaydın. Pars ailesi olarak seni çok severiz. Oğlum Doruk özellikle demiş. Doruk, günaydın Doruk'cum. Adana Pozantı'dan yazmış. Ne bu? 2B'den Yasin. Burada hocam demiş. Bu arada yaş 37 diyor. Peki Yasin.

0: şu şu şu olsa ne iyi olurdu ya, ne güzel olurdu. Ya da ay aman olmasa ne güzel, ne iyi olurdu ya, olmasa çok daha iyi olurdu diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. O ilk aklınıza gelen olmasa daha iyi olurdu dediğiniz şeyi söylemeyin lütfen. Evet. Elbet bir gün. 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 minnoş bir ara, hemen ardından haydi telefonlar mesajlar devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Bull.
5: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

yeni şarkısıyla tam buradaydı. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydın. Bugünün yayın konu başlığı. Ay ne iyi olurdu ya. Vallahi çok güzel olurdu. Diyebileceğiniz ne varsa. Hadi siftahımızı atalım. 0212 368 62 12.

Ancak keşke reklamları dinlerken bir anda durdurup bir bağırsan da hepimizin aklı çıksa ne güzel olur demiş Batuhan. Batuhan yemez Batuhan. Yani sizi korkutmak değil, reklamın arasına girmeye ne hacet. He? Gaziantep'ten Bodrum'a tatil yolunda seni dinliyoruz. Dancan demiş Hande, günaydın. Trabzon'dan Tolga. Ne? Milletvekili adaylığı düşündün mü hiç? Seni mecliste görmek ne güzel olurdu demiş Tolga. Günaydın doğal canım. Selamlar. Günaydın diyen sevgili Dilek. Tanın şarkısı dünyanın en kötü şarkısı olabilir ya demiş Mert. Yani zevk sonuç itibariyle. Herkesin zevk sahibi olmasını bekleyemeyiz dermişim. Niye be güzel? Ay siz de yap daha iyisini sen yap, çalalım yayında Mert.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Teşekkürler, günaydın.
2: Merhaba.
1: Murat Doğan ben, nasılsınız?
2: Sağ ol Murat, hoş geldin. Yoldasın herhalde, işe gidiliyor.
1: Gidiyorum, doğrudur. Havalimanına doğru yol alıyorum.
2: Hayır mı? Ne var havalimanında?
1: Orada bir şantiyede çalışıyorum Doğancan.
2: Öyle mi? İyi, kolay gelsin. Bugünün konu başlığını hadi senle açalım. Ne iyi olurdu abi?
1: Vallahi en iyi olacak şuydu. Avrupa Birliği kriterlerine her şeyde uyalım diyoruz ama Almanya'da artık hafta tatili 3 gün, çalışma günü 4 gün olarak belirlendi. Keşke bizim burada olsaydı da daha iyi olurdu, en azından hafta sonları bir yerlere kaçma açısından.
2: Ya sen o yüzden mi olsa iyi olurdu diyorsun? Bir gün daha yatalım yani, diye.
1: Yatalım diye değil de hani mesela tatile gitmek isteyenler iki günlüğüne belki biraz şey yapabilirler. Zaten bir günü yol. En azından bir günü yolda kullanıp iki gün tatil yapabilirler.
2: Evet evet. Doğru, evet, Avrupa Birliği'nde olsak ne iyi olurdu. Yani bir gün olur mu bilemiyorum ama neden olmasın bir yandan da. Yani olması için haklı bir sürü sebebimiz var da biz genel olarak hani böyle şey uslubumuz biraz şey ya. Hani bizim böyle hadi lan siz kimsiniz, siz kim köpeksiniz, hadi lan siz adam mısınız gibi böyle herkese saydırdığımız için. O yüzden olur mu bilmiyorum. Bundan 20 sene önce falan bu Avrupa Birliği ile alakalı gündem bayağı sıcakken şey konuşuluyordu, onu hatırlıyorum haberlerde. İşte kokoreç ve türlü sokak lezzetlerinden dolayı kriterlere uymuyoruz gibi şeyler konuşulurken oho, kokoreç şu anda o listenin bilmem kaçıncı bininci sırada herhalde. Biraz öyle bir durum var yani. Evet ama Avrupa'da, yine de Almanya bizi kıskanıyor yani, onu unutma hiçbir zaman sevgili Murat.
1: Aynen öyle. Evet. Hatta şu anda sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın birkaç ülkesinde daha bu uygulama başladı. Hafta tatili 3 gün olarak devam ediyor.
2: Ona takmış o. Ama bir şey söyleyeyim bak, Avrupa'da çok fazla yer gördüm. Yemin ediyorum burada hani böyle tribüne oynamak değil niyetim, ki az çok beni tanımışsınızdır, ben söylerim dümdük. Ama gerçekten yani Türkiye birçok Avrupa ülkesine, birçok Avrupa'daki şehre bin basacak bir sürü donanıma sahip. Yani İstanbul öyle bir şehir ki belki böyle hani insanın burnunun dibinde olunca çok böyle normalleşiyor ama mesela uyduruyorum İtalya'da, işte Fransa'da falan da filan da böyle Hollanda'da gidilen birçok yerle mukayese ettiğin zaman çok acayip zenginliklerimiz var. Oralarda olmayan, bizde olan hem doğal güzelliklerimiz hem tarihi miraslarımız da işte bunu anlatabilme noktasında ya da gösterebilme noktasında belki o kadar başarılı mı değiliz acaba? Neyse abi, çok sıkıcı konu, teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın tüm
2: Doğancan
1: sevenleri.
2: Oo, bayağı enerji de ha. Vallahi titrettin bize ha Murat abi.
1: Eyvallah.
2: Günaydın
3: sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
2: Evet bak, hemen bir dinleyicim adı yazmıyor. Doğancan, o arkadaşa söyle o zaman gitsin orada yaşasın demiş. Wow! Harika bir çözüm. Arkadaşım Esma'ya selamlar diye bir mesaj var Aksaray'dan. Günaydınlar. Yürüyüş yaparken her sabah kulağım sende. Ankara Yeni Mahalle'den günaydın diyor. Nurcan Hanım'a, tam da Yeni Mahalle'ye geleceğim ha ben. Haftaya Cuma günü Ankara'da buluşmamız var, haberiniz olsun. Haftaya Cuma Ankara'da nerede olacağız? 24'ünde yani. Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Akademisi'nin içindeki Nejat Uygur salonunda olacağız. Kocaman bir salon, dolayısıyla sığışırız, rahat olun. Soran vardı dün yayında söyledikten sonra, nasıl bilet alacağız falan diyenler. Arkadaşlar saçmalamayın, ben sizin üstünüzden geçinecek adam mıyım? Yani bu etkinlikte en azından. Yok bedava canım. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya gelebilirsiniz. Çoluk çombalak hepinizi beklerim. Haberlere gitmeden bakalım. Bir yetenek edinme hakkımız olsaydı iyi olurdu. Mesela istediğimiz bir dili tak diye konuşabilmek ya da atıyorum çok iyi tenis oynayabilmek falan. Herkesin böyle bir hakkı olsaydı keşke demiş İskender. Aa evet güzel, ben onu şeyde düşünüyorum hep İskender ya. Ben böyle yıllardır spora gidiyorum ama hiç anlaşılmıyor spora gittiğim benim yani. Tabii orada sadece o ağırlıkları indir kaldırla bitmiyor. İşte türlü uyman gereken kurallar var. Yeme, içme, uyku saati falan filan, bir de yediğin şeylerin de ona uygun olması gibi faktörler var. O yüzden ben mesela gidiyorum spora, dünyanın da parasını veriyorum. Hep böyle hocayla çalışıyorum falan ama çok sinirim bozuluyor yani. Ha, keşke hani böyle neyse o onun o dilek hakkı ya da parayla da olsa, yani şu kadar para vereceksin ve doğal bir şekilde vücudun istediğin standartlarda olacak gibi bir şey olsun isterdim ben yani. Ben ya da böyle dil konuşabilmek, mesela şak diye İspanyolca konuşuyorsun falan, değil mi, güzel olurmuş. Haberlere gidelim hemen ardından.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada mahkeme, Haluk Levent dahil 14 kişi için tutuklama kararı verdi. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için deniz tükendi, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yok dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. Özgür Özel, yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, ay sonu ya da Ağustos'ta adım atılır dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da vefat etti. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. ABD ordusu, ABD güçlerinin gün içerisinde ikinci kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İran, müzakere planı yok, saldırılar cevapsız kalmayacak, dedi. Yunanistan'da dur ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem düzenledi. Kolombiya'da seçimi kazanan yeni yönetim, İsrail'le ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba'da bu ay üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü, ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü, halk çaresiz. Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi, ceket kravat yerine şort tişörte geçildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşmasını tamamen durdurdu. Böylece HIV'e bağlı ölümler de tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son bir yıldır ölümle sonuçlanan hiçbir trafik kazası oluşmadı. Bu başarı düşürülen hız limitleri ve yaya ile bisiklet altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde elde edildi.
1: Yeni nesil ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı, ya şu olsa ne iyi olurdu ya diyebileceğiniz ne varsa. Bu arada herkes ah ulan Icardi ah diye mesaj yollamış ve bunu yazanların hepsi erkek haliyle. Evet, gidiyor değil mi bu sene artık? Popstar'da elenenlere bir şarkı çalıyorlardı hani. Bu gece son, biraz sonra. Yemin ediyorum şu anda belki 100 tane Icardi, Icardi, Icardi diye mesaj görüyorum. Evet arkadaşlar, Allah başka dert vermesin diyor ve hızlıca diğer mesajlara bir göz atalım. Bugünün yayın konu başlığı, şu şu olsa ne iyi olurdu ya. Vallahi ne güzel olurdu diyebileceğiniz ne varsa. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 Süper FM'in WhatsApp hattı. Şimdi alakasız bir şarkı geldi aklıma. Bu şarkının daha sonrasında yapılan hareketli versiyonu. Hatırlayanlar vardır kesin. Neydi bu?

0: değişiklik olsun dedim. Aynen.
1: Hesabıma hiç bilmediğim bir miras kalmış olsa ve para gelse ve artık hiç çalışmak zorunda kalmasam ne güzel olurdu demiş Merve.
0: Dün şey gördüm ya. Birisi böyle yatırımlar üzerine işte paylaşımlar yapılan bir yere yazmış.
1: İşte merhabalar, benim babama dedemden işte çok fazla daire kaldı. Toplam 84 tane dairenin 4 tanesini babam kendi üzerinde tutuyor. Biz iki erkek kardeşiz. Ben 23 yaşındayım. Ondan sonra babam hayattayken siz de keyfini sürün bu hayatın deyip 40'ını benim üzerime, 40'ını kardeşimin üzerine yaptı. Ben bir tanesinde yaşayıp 39 tane dairenin kira geliriyle hayatıma devam edeceğim. Bu parayı sizce nasıl değerlendirmeliyim diye soru sormuş.
0: Daha neyi değerlendireceksin ya? Otur ye yani kiranı. 39 tane dairenin kirası var böyle insanlar bu arada. Benim bir önceki ev sahibim bana bir de böyle sormadığım halde anlatıyordu. Şey ne diyordu ya? Benim bu arada bu 28. evim biliyor musun? Aa dedim maşallah ne güzel. Tabii sonrasında bir 12 tane daha aldım. Bu arada hani şey değil hani böyle nasıl söyleyeyim? Yaşı başı olan mali müşavir bir abimizdi kendisi. Yani 40 tane ev sahibi olmak ne iyi olurdu değil mi?

0: Alo.
1: Alo. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Yunus, Ankara'dan.
1: Hoş geldin Yunus. Ne haber? Yoldasın, hoş. İşe gidiliyor herhalde.
0: Evet, şu an otobandayım. İşte ağırdan gidiyoruz.
1: Hadi bakalım. Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
0: Ben kamuda çalışıyorum Doğancan.
1: Kurcalama Doğancan. Gelelim konumuza. Evet. Nedir acaba? Ay ne iyi olurdu ya dediğin şey.
0: Ne iyi olurdu biliyor musun? Şimdi bundan 2020'li yıllarda
1: evet.
0: Seçim daha kolaydı. Aldığınız maaş ay sonunda cebimize para kalıyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: 2020'li yıllar dediğin yani 5-6 sene öncesinden bahsediyorum.
0: Abi, abi.
1: Bu galiba şey de değişti bütün denge değil mi? Koronadan sonra, Covid'den sonra evet. Artık böyle ne raiç bedel kaldı. Şimdi hani bir süredir bir hani en azından bir ortalamasını biliyoruz ama o ortalama da artık mesela böyle el yüzü düzgün evlerin o milyon milyon fiyatları zamanında Milli Piyango'da çıkan en büyük ödül gibiydi ama uyduruyorum mesela böyle 8 milyona 10 milyona aldığın bir ev gerçekten bilmem ne içi kadar derler ya. Büyük şehirlerde özellikle. İnanılmaz yani gerçekten artık böyle şey yani o kadar büyük paralar o kadar hiçbir şey ifade etmiyor ki artık.
0: Evet. Ve iki tane örnek vereyim Doğancan.
1: Evet.
0: Şimdi 2020-2021'li yıllarda ben 4250 lira maaş alırken markete girdiğimde 350 TL maksimum iki araba alışveriş yapıyorum.
1: Evet doğru.
0: Bak iki araba alışveriş. Şu an yani günlük herkes markete girip çıkıyor. Bir şeyler alıyor evine giderken.
1: Evet 1000 lira harcıyorsun. Poşet ağırlaşmıyor bile değil mi?
0: Aynen.
1: Bırak
0: aynen.
1: Arabayı yani bir tane poşet artık geç. Dün ben mesela markete gittim aynen. Ve hiç öyle aman aman da bir şey almadım. Böyle temel birkaç almam gereken bir şey vardı. Et aldım bir de. 3200 lira verdim. Şeye baktım sonra fişe baktım. Ulan ne aldım ulan ben diye. Böyle bir insan hakikaten şey oluyor. Sorguluyor ister istemez.
0: Aynen. Yani ev aldım 2021'de 317 bin liraya. Ankara'dan.
1: Evet. 5 sene önce. Şu an raiç bedeli ne kadar o aldığın evin?
0: Yani şu an evi satsam 8-8,5 milyon.
1: Değil mi? Valla. Bilseydik zamanında hepimiz yani. Böbreğimizi satar ev alırdık. Biz nereden bilelim birden aynen. Böyle bin misline aynen çıkacağını. Peki abi sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Ha şey söyleyeceğim ben Ankara'ya geldiğimde biz oradaydık kızımla Tarih'le.
1: He.
0: Hatta sana bağırdım orada. Doğancan ağlıyor. Seni de gönder abi gönder dedim. Fotoğraf çekilmiş.
1: Ha parkta tamam. Şimdi haftaya cuma duyduysan geliyorum tekrar. Duydum. Daha sağlıklı duydum. Bir şekilde güzel vakit geçireceğiz duydum. İnşallah. Sağ olasın.
0: Hatta kızım sana videoda gönderdik. Sana WhatsApp'tan ama cevap vermedin. Hala çok.
1: Abi hadi. Görmemişimdir kusura bakma ya.
0: Ağlayacak vallahi.
1: Tamam şey cuma şey yaparız biz. Hallederiz gönlünü alırız merak tamam. Etme. Tamam mı? Hadi tamam. Gelsin enerjimiz. Tamam.
0: Herkese Ankara'dan günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
2: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Sevgili dinleyicilerim bugünün yayın konu başlığı ay ne iyi olurdu ya ne güzel olurdu diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Fakat öncesinde...
6: Tanıtıcı reklam.
1: Madem paradan puldan konuştuk şimdi müziğe kısa bir ara verip son zamanlarda dikkatimi çeken bir konudan bahsedeceğim size. Ne o? Yatırım. Yatırım malum artık sadece ekonomistlerin konuştuğu bir konu değil. Arkadaş sohbetlerinde de var, sosyal medyada, aile sofralarında, aynen az önce olduğu gibi yayınlarımızda hepimiz benzer soruların peşindeyiz. Paramın değerini nasıl korurum? Doğru yatırım hangisi ya da hangi bilgilere güvenerek yatırım yapmalıyım? İşte tam da bu sorulara farklı açılardan yaklaşan bir podcast. Bahsedeceğim size Odea'yla yatırım odaklı podcast. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç'ın sunduğu podcast'te yatırım konuları uzman konuklarla gerçek hikayeler ve veriler üzerinden ele alınıyor ve son bölümlerden ikisi özellikle dikkatimi çekti. Birinde ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ'la döviz konuşuluyor ve döviz gerçekten bir yatırım aracı mı yoksa kur riskine karşı bir koruma yöntemi mi? Alım gücüyle döviz arasındaki ilişki gibi hep konuştuğumuz ama cevabını tam bilmediğimiz sorulara farklı bir bakış açısı getiriyorlar. Bir başka bölümde ise ekonomist doktor Tuğba Özay'la kadınların yatırım dünyasındaki değişen rolü ele alınıyor. Ve beni en çok şaşırtan da programda bahsedilen Odea Bank ve Konda'nın birlikte yaptığı finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırmasından bir veri oldu. Son 3 ayda yatırım yapmaya başlayanların %71'i kadınmış. Bu bölümde çok az konuşulan bir konu ve kadınların yatırım motivasyonları ve finansal özgüven yolculuğu masaya yatırılıyor ve yatırım dünyasını sadece piyasa yorumlarıyla değil uzman görüşleri, araştırmalar ve gerçek hayat hikayeleriyle dinlemek isterseniz Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te mutlaka kulak vermelisiniz ve tüm bölümler Karnaval uygulamasında, podcast platformlarında ve Odea Bank YouTube kanalında yayında. Yeni bölümlerse her salı saat 14'te Odea Radyo'da yayında.
5: Tanıtıcı reklam.

0: bir stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da...
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle... Döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Haydi 3-5 mesaj paylaşalım hemen ardından. Bir telefon bağlantısı daha. Direkt bahçe kapısından güzel bir denize girebileceğin, mesela böyle Datça'da falan olabilir bir evde, telefonsuz, içsiz güçsüz kafamı dinleyeceğim bir hafta istiyorum sadece. Yanımda da bana iyi gelen bir iki kişi olsa yeter. Çok kitap okumaktan, yüzmekten, müzik dinlemekten sıkılayım sadece. O kadar iyi olurdu ki diyen sevgili Şimal. Ama niye bir hafta yeter dedin ya? Hayal kurarken bile fukarayız ha. Hep öyle bir hayat isterim de aslında bir seçenek değil mi yani, sonuç itibariyle bir haftayı yaparsın yani. Doğancan, karım Sena ile Sakarya'dan Cunda'ya giderken seni dinliyoruz. Sabah sabah döner yediğim için bana biraz sinirli demiş Alper. Niye sana, sen yedin, o ne? Yani ona da zorla yedirmediysen yani... Denizli'den günaydın diyor sevgili Tuğba. Günaydın Denizli. Konya'dan Ömer yazmış. Gerçekten ekonominin düzgün olması çok iyi olurdu. İnsan o kadar mutsuz oluyor ki artık yüzünün güldüğü, saygı ve hoşgörülü günler diliyorum diyen sevgili Ömer.

0: haber ya?
1: Hayırlı olsun, evlenmişsin sen de, tebrik ediyorum. Doğancan, bu Gökhan Özen konusunu bir daha gündeme getiriyor muyuz? Konuk olarak geliyor mu diye bir mesaj gelmiş hemen tabii ki Fatih. Ay yok, boş verin. Yok. İstemiyoruz, boş ver. İş yerlerinde kulaklıkla seni dinleyip kıkır kıkır gülenlere selam olsun diyen Nazime Hanım, günaydın.
2: Bak halime, bak aynada gördün zalime.
1: Doğancan, hayırdır, niye çalıyorsun Gökhan Özen? Biz artık hasım değil miyiz demiş Zafer İzmir'den. Canım, şarkıları çok iyi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Halil Yıldız, ben Konya'dan arıyorum Doğancan. Nasılsın?
0: Sağ ol, hoş geldin Halil. Ne haber? İşe gidiliyor herhalde.
1: İyilik, sağlık, teşekkür ederim. Konya'da beton mikser sürücüsüyüm ben. Trans mikser sürücüsü.
0: Ha, yandan... O hani böyle dev gibi dönüyor sürekli. Evet, o beton mikser.
1: Evet, o dev araçların küçük görüldüğü işte çalışıyorum ben.
0: Kim küçük görüyor ya? Koca araba vallahi. Çok da tehlikeli bir yandan yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Onun trafikte bile sürekli dönüyor olmasının sebebi beton içinde kurumasın diye mi bir hareket halinde,
1: evet,
0: olması gerekiyor?
1: İçerisindeki kıvamı tutturabilmek için, inşaat alanına sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için, o kıvamı sürekli taze tutabilmesi için o sürekli dönmek zorunda.
0: Bak işte ben yayınımın bu olayını çok seviyorum. Şimdi ben nerede bir daha bulacağım da beton mikseri kullanan adamı bunları soracağım. O zaman bir sorum daha var. Trafikte mesela bazen böyle önümde denk geliyor, bilinçli olarak haliyle dibine kadar girmiyorum, hep bir mesafe koyuyorum. Evet. Çünkü sizin o arkada betonu dışarı verdiğiniz olan o kaydırak gibi yerden sürekli yere böyle pır pır pır pır yere beton damlıyor. Onun bir adam akıllı kapağı yok mu yani, niye sürekli damlıyor?
1: Çok, çok doğru bir noktaya değindin Doğancan, gerçekten çok güzel bir mesele. Çünkü bunu bazen yapan meslektaşlarım genelde bu dönen mikserin kapakları oluyor. Kapaklarını kapatmayı dolum sırasında unuttukları için araçlar hafif meyilli ya da düşük devirde döndüğü zaman o betonun sıvı olmasından kaynaklı bir şekilde sağa sola dönüşlerde.
0: Ya kapağı kapatmıyor olamazlar yoksa o kadar, hani benim bahsettiğim böyle hani şey, hani damla damla damla böyle.
1: Ha, o zaman şudur, sorunun cevabı şudur, dökümden sonra yıkamayıp trafiğe çıkmasından kaynaklı.
0: Bunlar hep bilgi işte, öğrendik. Evet, evet peki, evet. Gelelim konumuza. Sence ne iyi olurdu?
1: Ya Doğancan, iki konu hakkında konuşmak istiyorum. Biri kişisel olarak, biri genel olarak.
0: Evet yani. Ama belli sen çok uzun konuşacaksın. Ne olur özet geç.
1: Ahkem var ya. Evet. Ben ayrıca liseden beri dinliyorum seni. 5 yıldır ilk defa bağlandın.
0: Evet, son 5 yıldır
1: sana da söylüyorum. Bana biraz daha vakit ayırırsan sevinirim.
0: Yok, müsait kişisel değilim olarak... evet.
1: Kişisel olarak bir tercihim, bütün meslektaş arkadaşlarıma sesleniş olacak. Araçlarımızın bizim özel kimyevi madde temizlik malzemeleri var. İşte fırçası olsun, asitik çözeltiler olsun vesaire. Ve bu birçok kişinin aracında eksik oluyor. Ya kaybediyor ya da yolda giderken düşürüyor. Hmm. Arkadaş, lütfen rica ediyorum. Kimsenin aracındaki temizlik malzemesini yer değiştirme bahanesiyle lütfen almayalım. Hani... Çok mağduriyet yaşıyoruz. Gözlüğümü çalan var. Asit çekeceğim araca. Gözüme asit damlıyor. Gözümü açamıyorum. Su arıyorum sabuha gibi.
0: Yani... Ama bu bahsettiğin çok spesifik bir olay. Yani senin yine atıyorum aynı anda o inşaat alanına birkaç tane beton mikseri araç gidiyorsunuz. Diğer aracı kullanan diyor ki ya işte Halil sen de işte o gözlüğü ve 2 dakika versene diyor. Sonra geri vermiyor. Değil mi? Olay bu.
1: Abi aynen öyle, ya da habersiz bir şekilde alıyor.
0: Tamam, bunu şimdi biz ne yapacağız? Milyonlarca bu konudan bağımsız, hiç alakası olmayan adama öyle niye bunu? Git ona söyle, gözlüğünü alan adama söylesene, bize söyleyene kadar.
1: Yaklaşık 50 araç kilomuz var, hani reklam yapmak gibi olmasın, ve 40'ı emin ol seni dinliyor. Ondan dolayı buradan ulusal sesleniyor.
0: Beni bayağı şey gibi kullandın, hani böyle taksi şoförlerinin bas konuşu var ya, buradan... Konya'dan 0214 Halil. Konya'dan 0214. Tamam, evet, diğer konuya bakalım, o nedir?
1: İkinci olarak da Doğancan, gerçekten ben üniversite mezunu bir kişiyim. Hani yaptığım işten de çekinmiyorum, edinmiyorum ama hayatımın geneli sabah 6'da başlayıp gece 12'lere kadar bu işi yapanlar bilir. Bizim mesaimiz yok. Yani iş ne zaman bitti o zaman eve dönüyoruz. Yani genel olarak gerçekten fark yaratacak tek şey söyleyeceğim. Yerel topluluk ve dayanışma bilincinin insanların daha çok farkına varması. Yani psikolojikman insanların biraz daha kendilerine yumuşak, bu kadar kendilerine hor davranmamalarını istiyorum.
0: Kim o insanlar? Peki, beton mikseri kullananlara mı diyorsun?
1: Hayır. Genel olarak Doğancan. Genelde mesela birçok alana gittiğimizde birçok insanla muhatap oluyoruz. Trafikte keza olsun, sosyal hayatımızda olsun. Yani birbirimizi dinlemeyi bilmeliyiz. Evet. Ani ve kesin çözüm üretebilmeyi bilmeliyiz.
0: Doğru.
1: Yani o kadar artık sertleşmişiz ki, yani bir taş parçası olmuşuz, camdan düşsek paramparça olacağız. Gerek yok, 3 günlük dünya arkadaşlar.
0: Doğru.
1: Herkes her zaman kötü zamanlardan geçiyor olabilir.
0: Doğru.
1: Ülke olarak da, kişisel olarak da.
0: Evet.
1: O yüzden herkes ne olur kendine yumuşak davransın. Buradan sağlıkla, selametle Seni de çok selamlıyorum. Çok vaktinizi aldım.
0: Eyvallah. Estağfurullah. Olur mu efendim? Evet, doğru söylüyorsun ama işte bir yandan herkesin delirmek için de çok haklı gerekçesi var ya. O yüzden haklısın ama işte yani ben mesela kendim üzerinden pay biçerek söyleyeyim. Ben evliya değilim. Bazen kontrol edemeyebiliyorum duygularımı, durumlarımı. Çünkü o kadar aptal saptal şeye de maruz kalıyorsun. Şimdi bu senin söylediğin karşılıklı olacak bir şey. Yani hepimiz sakin olalım diyorsun da adamı gelip delirtiyor. Sen nasıl şimdi orada benim geçmiş aptal aptal bir şeyler yapacak karşımda. Olmadık bir de hiç hakkı olmayan şeylerle alakalı hak iddia edecek. Her yerde yani iş hayatı, işte sokakta karşılaştığın zaman, trafik falan filan, bir de üste çıkıyorlar ya, kardeşim sen hayırdır falan diyor bir de sana. Sen şimdi bunun ağzını yüzünü kırmayıp da ne yapacaksın?
1: Işıklarda birine denk geldim öyle. Dua et 180 bin liram yok. Yoksa iner döverdim seni falan diye lafları bile duyuyorum.
0: Evet evet. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Mikserciye bak, ortalığı karıştırdı gitti. Dayıncan, bir keresinde önümde bir mikser vardı. Ara sokaktan bir araba çıktı. Sonra ben de durdum, yol verdim ona. Beton mikserinin arkasına o geçmiş oldu yani. Sonra Ankara'nın malum rampaları çok fazladır. Böyle dik bir yerde ışıkta bekliyoruz. O beton mikserinin o arkasındaki kapağı açıldı. Bütün çimento o yol verdiğim arabanın kaputuna döküldü yazmış. Ay hadi, yeni fobimiz yüklendi. Yok zaten, girmeyin onun dibine ya.

Ay alakasız aklıma şey geldi. Bir kere Ankara'da birkaç sene önce işte birileriyle yemek yedik falan, sonra evine bırakacağım Ankara'daki o arkadaşımı. Tarif etti, Dikmen tarafında galiba oturuyordu ve adıyla müsemma bir semt Dikmen. Hayatımda bu kadar dik yokuş görmedim ben. Yani nasıl tarif edebilirim bilmeyenler için? Sanki böyle dimdik ya. 90 derecenin o üst açısı yani. Böyle bir şey olamaz. O kadar dik ki. Artık böyle koltukta geri yattım. Gökyüzünü görüyorum arabayı kullanırken. Yemin ediyorum, abartmıyorum. Allah belamı versin. Gaza basıyorum, hiç binalar falan kayboldu böyle bir belli seviyede. İşte sağımda solumda apartmanlar vardı. Yokuş böyle fazlalaştı derken gökyüzünü bulutlara doğru arabayı sürüyorum. Ve yola çıkacağım yerde o yokuşun sonu da bir ana yol. Yani orada düzelecek ve arabanın altı da net bir şekilde sürtecektir. Tam o yokuşu çık kırmızı ışık yandı mı bana? Araba orada kaldı. Allah'tan gecenin körüydü. Arkamda kimse yoktu. Tamam, şimdi arabam 2024 model ve türlü donanımlara sahip vesaire olabilir ama ben kendime güvenmedim. Dedim bu araba buradan kalkmaz. Bir iki zorladım, böyle yaptım. Bak, ilk kez öleceğimi hissettiğim andır o an benim. Kalbim ağzımda attı. Sonra dedim ki Doğancan boş ver. Hiç inatlaşma. Ben frene basa basa yavaş yavaş geri geri o yokuşu indim.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Konu ne ara buraya geldi ya demiş Burak. Ay sanki ne konuşuyorduk, yeni aşı mı geliştiriyorduk az önce? Konuşuyorum işte. Allah Allah, laf olsun torbada olsun. Bu arada doğru, onu da deneyimledim. Bir dinleyicim diyor ki büyük kamyonlar çok böyle işte yolda araba kullanırken o tekerlerden küçük taşlar fırlatıyor. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Benim şu az önce bahsettiğim arabam. Aldım arabayı. İlk sıfır arabam bu arada, söylemesi ayıp. Üçüncü arabam zaten ve ilk sıfır arabam. Çok büyük heveslerle gittim. Bir de böyle aldığım yerde seremoniyle verdiler. Böyle üstünü örtü örtmüşler. Müzik çaldı, renkli ışıklar falan ve böyle çok heyecanlıyım. Arabayı aldım. Sadece 15 dakika olmuştu bayiden çıkalı. Şeye, otobana girdim ve önümdeki kamyondan seken minicik bir taş ön cama geldi ve daha 15. dakikada benim o kurban olduğum arabamın camını çıt diye çatlattı. Daha sonra o cam çatlağı biraz daha büyüdü. Çok tehlikeli olduğu için. Sonrasını zaten bilen var. Bir tane hanımefendi geri geldi. Bir 6-7 ay sonrasında benim arabanın önünü komple dağıttı. İşte oralar yapılırken o camı da komple değiştirdim. Evet. Bu da böyle bir hikayem. Bir şey söyleyeceğim. Allah razı olsun. Yine dinliyorsunuz beni ha valla. Ay sanki ne, dinlemeseniz neye açıyor? Aç git diğer radyolara, ne var? Geri gelirsin zaten bir daha.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

başla. Ay ne iyi olurdu ya. Vallahi ne güzel olurdu. He diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Korkudan şarkının üstüne konuşamıyorsun değil mi çocuklar sana saldıracak diye. Diyen sevgili Yakup. Hiç alakası yok. Doğancan ne bu? Az önce yayına bağlanan meslektaşım çok uzun saatler çalışıyorlar. Trafikte o araçları gördüğümüzde dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü denetleyen olmadığı için o araçlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışma saatlerini sorsana ne yapacaksın mikserin içindeki betonu sanki demiş Mustafa. Evet. He diyelim sordum. Bana dedi ki günde 72 saat çalışıyorum. He ben ne edeceğim yani? Ay. Selamun aleyküm değerli kardeşim. Kırgızistan'dan Can Türkiye'ye en içten selamlarımı gönderiyorum. Azerbaycan Türkü olarak Türk dünyasının güzel ülkeleri arasındaki kardeşlik bağlarımız daim olsun. Burada ve Azerbaycan'da alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime sağlık, mutluluk ve bereketli çalışmalar diliyorum demiş. Dur madem o zaman Azerbaycan dedin. Dur hemen şurada elimin altında vardı ya. Bir saniye geliyor. Hemen.

Tamam yeter, evet hadi, evet Doğan canlı yayında. Evet şunu çalmak istiyorum ben. Bütün hemşerilerime selamlar. Bilmeyenler, ben de Karslıyım. Azerbaycan kökenliyim. Hadi karşılıklı bir tek oyun. Hadi.

bilgisayarı bağlamaları iyi olmadı. Ben bayağı internet kafe gibi. Ne var canım, ne güzel işte, bunlar bizim kültürel miraslarımız. Hadi bir telefon.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Melis ben.
0: Hoş geldin Melis. Nereden arıyorsun?
1: Amasya'dan arıyorum daha önce.
0: Ne güzel. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Ben bir mobilya mağazasında, firmasında, üretim aşamasında çizim yapıyorum.
0: Ha, yani mobilyaları tasarlıyorsun, doğru mu?
1: Evet, aynen. Müşterilerimize proje yapıyoruz.
0: Mobilya dediğin böyle atıyorum mutfak doğramaları falan mı? Yoksa
1: evet,
0: koltuk
1: hepsi.
0: Falan her şey.
1: Hayır, koltuk yok, sadece ahşap üzerine.
0: İyi, ölçüye göre işte o tam buzdolabının
1: aynen.
0: Köşesini falanı filanı.
1: Aynen öyle.
0: Peki o zaman sana da böyle bir soru sorayım. Bugüne kadar gelen en enteresan talep neydi? Bir müşteri geldi bizden şöyle bir şey istedi, yani Allah Allah diye yaptım dediğin bir proje var mı?
1: Yani hani o şekilde bir müşterimiz gelmedi ama çok küçük bir odayı dörde bölmemi isteyen bir müşterim vardı.
0: Hadi ya.
1: Yani bir de şey sürgülü kapı falan istiyor. Hani metrekaresi zaten küçücük.
0: Ne yapacakmış yani, dörde bölüp?
1: Ya kendine daha fazla alan ayırmak istiyor. Birkaç tane de çocuğu var muhtemelen.
0: Böyle kıyafet ya, alanı falan filan
1: onu
0: gibi.
1: Ama düzelttim. Aynen, ben onu mutfağına yaptım o istediğini.
0: Evet. Peki gelelim konumuza. Sence ne evet. iyi olurdu?
1: Bence şöyle, benim kendi fikrim, bence çoğu insan da buna katılır. Dünyada vize kavramı olmasaydı keşke diyorum. Herkes istediği yere özgürce gidip görebilseydi.
0: Evet, yani bu hayal olarak düşününce çok güzel olurdu da çok makul de değil sanki. Yani şöyle söyleyeyim, bazı insanların her yere gitmemesi gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle, özellikle de bizlerin.
0: Yok biz, hayır canım, o anlamda Türk milletiyle alakalı değil. Bazı, yani şimdi beni de bak sokma böyle sıkıntılı sohbetlere de. Yani tamam. Orada denetim şart tabii ki. Fakat şimdi yani şey çok kötü oluyor. Vize başvurusu yaparken böyle hani dünyanın belgesini, verisini topluyorsun ve orada onun seninle alakalı herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen inisiyatifine bırakıyorsun ya, o konsolosluk bakıyor. Evet. Diyor ki işte ben sana vize vermiyorum. Niye? Vermiyorum işte diyor. Ulan
1: evet,
0: niye?
1: Işte bu
0: niye?
1: Olmasaydı.
0: Param da var, pulum da var, işim gücüm daha, bordrom da burada. Yerleşmeyeceğim senin ülkene, korkma, çok meraklısı değilim mesajı veriyor olsan da. Vermirem oğlum diyor, evet. Vermiyor yani.
1: Öyle, aynen. En azından o olmasaydı diyelim o zaman.
0: Ne, evet. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın. Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay
3: vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada mahkeme, Haluk Levent dahil 14 kişi için tutuklama kararı verdi. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için deniz tükendi, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yok dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. Özgür Özel, yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, ay sonu ya da Ağustos'ta adım atılır dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da vefat etti. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. ABD ordusu, ABD güçlerinin gün içerisinde ikinci kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İran, müzakere planı yok, saldırılar cevapsız kalmayacak, dedi. Yunanistan'da dur ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem düzenledi. Kolombiya'da seçimi kazanan yeni yönetim, İsrail'le ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba'da bu ay üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü, ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü, halk çaresiz. Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi, ceket kravat yerine şort tişörte geçildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşmasını tamamen durdurdu. Böylece HIV'e bağlı ölümler de tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son bir yıldır ölümle sonuçlanan hiçbir trafik kazası oluşmadı. Bu başarı düşürülen hız limitleri ve yaya ile bisiklet altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde elde edildi.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Yeden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Süper FM'den herkese yeniden günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı, ay valla ne iyi olurdu he diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80. Öyle miymiş ya, bugün 1500. programın Doğancan, hayırlı olsun demiş Selen. Ama o şey mi, karnavaldaki sıralamaya göre baktıysan o doğru olmayabilir. Çünkü böyle eksik kayıtlar da var orada. O yüzden şey, 1500'ü devreli çok olmuştur ya. 2020 Ocak'ta başladım ben Süper FM'de. Acaba şey kaçtı? Şeyi çok merak ettim ben. Geçen onu düşünüyordum hatta. Şimdi benim zamanında ilk çalıştığım radyoda ırgat gibi çalıştırılıyordum. Nasıl yani? İki tane radyo vardı o çalıştığım kurumda. Ve ben de o zaman işte böyle 13 yaşında radyoda çalışmaya başladım. Bu bahsettiğimde böyle 16 ile 19 arasında geçen serüven. İki tane radyo vardı. Birisi Türkçe yayın yapan, birisi yabancı müzik radyosu. Ve yani yayın formatı da şimdi yaptığım gibi değildi. Daha böyle hani kısa kısa anonslar, şarkı anonsları, hava durumu, yol durumu, uyduruk uyduruk bir yayın işte. 4 saat öğleden önce Türkçe yayını yapan radyoda yayın yapıyordum. 1 saat yemek aram vardı. Sonra 4 saatte yabancı müzik yayını yapan radyoda yayın yapıyordum. Günde 8 saat yayın yapıyordum ben. Toplam bu işe başladığım günden beri kaç saat konuşmuşumdur acaba? Toplam ne bileyim işte şu kadar bin saat falan, o veriye keşke böyle bizim üstümüzde şey olsa, uyduruyorum, böyle derece gösteriyor ya klima, onun gibi böyle işte şarjımız olsa, şu kadar uyumazsan şu kadar kaldı, şu kadar adım attın, kalbin bugün şu kadar çarptı, şu kadar bilmem ne yaptın, şu kadar litre bilmem ne yaptın. Değil mi? Öyle günlük veri, aylık veri, yıllık verimiz olsa. Olur bu arada, size bir şey söyleyeyim mi? Kesin olur. Yani üstümüz olmaz da entegre edilir kesin bir şeyle yani. O hasta Elon Musk kesin yapar, o çipi mipi takar bir tarafımıza. Kara kedi gireceğini aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli. Bak ben burada ne kadar fantastik bir hayal kurarken Seçkin diyor ki Doğancan boş ver onu, SGK'nı yatırdılar mı o zaman yazmış. Bırak SGK'yı, bana ilk 3 sene 1 TL bile para vermediler ki o zaman TL değildi. YTL'ydi. 2005'te başladım. 2006'da sıfırlar gitti. YTL oldu değil mi?

0: Evet, bir tane işsiz dinleyicim ChatGPT'den hemen hesap yaptırmış ama burada girdiğim veriler çok doğru değil ya. Neyse, ortalama 19.760 saat yayın yapmıştır diye bir bilgi var da doğru da olabilir ya, böyle 20.000 saat. Ne diyor? Ama yok, yılı da yanlış yapmışsın sen. 20.000'den fazla demek ki. Üf, bende de ne çene varmış ha. Anlat anlat bitmemiş. Neyse, telefon bağlantılarımıza devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı, ay ne iyi olur be dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Birazdan bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12 ama öncesinde...
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili arkadaşlar, dünyanın dönüş hızı değişmedi belki ama sohbetlerin dönüş hızı son günlerde kesin değişti. Çünkü şu an gezegenimizin tek bir gündemi var. 2026 Dünya Kupası. Bir anda herkes malum futbol uzmanı oldu çıktı ve herkes maç tahmini yapıyor. Herkes kupayı kimin kaldıracağını konuşuyor ve kısaca dünya yine futbol topuna dönmüş durumda. Ve açık konuşalım. Yani böyle bir heyecan şekli gerçekten yok. Farklı ülkeler, farklı bayraklar, farklı formalar ama aynı coşku, aynı heyecan ve tabii ki aynı eğlence. Peki böyle bir futbol şöleline en çok ne yakışır? Tabii ki Master Potato. Çünkü Master Potato sıradan bir cips değil. Kendine az şekliyle geliyor. Bol bol çıtırtısı ve bir taneyle başlayıp kutunun dibini gördüren o efsane tadı. Maç başlar, Master Potato açılır ve keyif başka bir seviyeye çıkar. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Maçın heyecanına ortak olur. Bazı çıtırtılar sadece duyulmaz, tribün coşkusuna karışır ve bazı cipsler vardır. Dünya Kupası'nı izletmez, Dünya Kupası'nı yaşatır. İşte o da Master Potato. Ve şimdi sıra sizde. Gold Harvest Instagram sayfasına girip sizi bekleyen soruyu cevaplarsanız, doğru cevaplayan 10 kişiden biri olduğunuzda sürpriz hediyeleri kazanma şansı yakalıyorsunuz. Nerede? Gold Harvest Instagram sayfası. Çok da zor değil soru. O yüzden belki sürpriz hediyeler size gelebilir. Master Potato. Eğlencenin kendine has şekli.
1: Tanıtıcı reklam. Süper FM.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Doğan Canlı yayın.

0: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Ay, şarkı bitti zannettim. İnşallah Demet Akalın dinlemiyordur yoksa. O sevmiyor da üstüne konuşulmasını. Neyse dur çaktırma. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Neslihan Doğancan.
1: Hoş geldin Neslihan.
0: Senin hayranın, bilmiyorum hatırladın mı? İki defa daha bağlanmıştım.
1: Hatırlamaz mıyım Neslihan? Nereden arıyordun?
0: Ben Esenyurt'tan arıyorum. Ama şu an bir bakalım neredeyim?
1: Ne bileyim ya. Neredesin?
0: Beykoz'dayım. Sana yakınım.
1: Ben Maslak'tayım.
0: Maslak'ta mısın? Sen Beykoz'da oturmuyor muydun ya?
1: Evde miyim ben şu an?
0: Yoksa sonuçta Beykoz'da oturuyorsun yani.
1: Yani Neslihan
0: Yani öyle bak.
1: Oturmaya mı geleceksin?
0: Hayır canım, bugün yürüyüş rotamı senden öyle aklıma gelince yürüyüş rotamı bugün Beykoz yaptım.
1: Nasıl, bir dakika, Esenyurt'tan yürümeye Beykoz'a mı gittin?
0: Evet, ama her gün bir yere gidiyorum yürümeye. Sabit bir yerde yürümüyorum.
1: İş güç yok herhalde.
0: Evet.
1: Belli. nedir acaba? Ne iyi olurdu ya dediğin şey?
0: Ne iyi olur dediğim çok belki şey gelecek sana ama keşke yurt dışında yaşasaydım.
1: Bana bir şey gelmez ama herkes bir şey söyler.
0: Yani yadırgayabilirsin. Hani...
1: Yo, bu kişisel bir durum, kime ne? Ama bunu biraz açman lazım, yani neden?
0: Ya şöyle, artık yaşım daha küçük olmasına rağmen kendi memleketimden bile sıkıldım. Yani malum.
1: Memleketim dediğin Türkiye mi yoksa kendi...
0: Türkiye, hayır Türkiye tabii ki.
1: Şimdi bacım, bunlar hassas konular.
0: Evet.
1: Bu vatan millet Sakarya diyor ve teşekkür ediyorum sana.
0: Evet.
1: Kalk git yani. Tutan bir şey var mı seni?
0: Ya zaten pasaportumu çıkardım. Bakalım kaçabilirsem kaçacağım.
1: Ay, daha pasaportu yeni almış. Bak, birileri şey yazmış. Esenyurt'ta yaşadığı için böyle hissediyor olabilir mi acaba yazmış.
0: Ya oraya değil.
1: Bak, şey diyen de var. Esenyurt zaten yurt içi sayılmıyor diyen de var. Orada malum çok fazla siyahi kardeşlerimiz yaşıyor. Onun da etkisi olabilir. Evet, yani bu kişisel bir tercih. Neslihan, saygı duyuyorum. İnşallah kendini daha iyi hissedeceğin bir hayat standardın olsun. Ben mutluyum canım, ülkem. Irmağının akışına ölürüm.
0: Ya.
1: Evet.
0: Neyse, sabah sabah sesini duydum. İyi oldum.
1: Sağ ol canım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın diyorum. Seni çok seviyorum Doğancan.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Dur bakayım. Hemen benim şunu yapmam lazım. Yoksa dur, şey yapayım yani. Hakkını verelim. Şuradan mı? Heh.

gidenin, gidenin yolu açık olsun. Ben sana yeter.

0: şuraya bağlayacaktım. Şaka bir yana, şu an beni dinleyen binlerce, belki milyonlarca insan. Her birimizin farklı hayat görüşü, farklı kültürü. Şimdi Türkiye öyle bir coğrafya ki, içinde onlarca farklı gelenek, kültürel miras, ne bileyim ağzı şivesi, ne bileyim düğün derneğinin farklı olması, belki dini ritüellerinin içindeki farklılıkları, o su bu su falanı filanı amanı dumanı. Bir sürü farklılığımız var, bir sürü farklı ideolojimiz var. Sevdiğimiz sevmediğimiz şeyler bambaşka ama ortak bir değerimiz var ki o da hakikaten bayrağımız, ülkemiz, vatanımız. Bu konuda hemfikir olmak lazım her daim. Konu kim ve ne olursa olsun. Bunu hiçbir zaman unutmadan hareket edebilmek bence en kıymetlisi diyor. Oh, iyi geldi. Yeah. Allah kimseyi vatanıyla sınamasın. Böyle durumlara maruz kalan ülkeler oluyor. Görüyoruz. Yani her şey bir yana bunun kıymetini biliyor olmak lazım. Bir de şu an bakmayın. Evet, türlü belki yaşam koşullarıyla alakalı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Belki bazı söylemler, bazı durumlar, bazı mevzular tadımızı kaçırıyor olabilir ama günün sonunda bu ülke o kadar zor bugünlere geldi ki baktığımız zaman bundan 100 sene öncesinde canım atamın, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu memleket için büyük uğraşlar vermiş ecdatlarımız olmasaydı, biz bu cumhuriyete sahip olmasaydık, biz bu güzel ülkeye sahip olmasaydık durumumuz ne olurdu? Bazen böyle arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Şey düşünüyorum, yani sonuç itibariyle piyango gibi bir şey ya, doğduğun ülke, doğduğun yer, doğduğun aile, seçemiyorsun ya bunu. Bir şekilde bu senin doğuştan bir şekilde maruz kaldığın ya da senin seçim hakkın olmayan seçenekler bunlar. Bazı şeylere bakıyorum, bazı durumlara, bazı ülkelere diyorum ki ya orada doğsaydım acaba nasıl olurdu bugün hayatım? Bu böyle sadece hani tükaka diyebileceğimiz durumlarla alakalı değil ya da böyle negatif haller için söylemiyorum bunu. İyi şeyler için de ben gerçekten kendimi bu anlamda çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Sahip olduğum değerlerin de gayet bilincinde ve kıymetinde bir Türk genci olarak şimdi bir de 10. yıl marşı çalayım mı? Ha ha ha ha ha! İster misiniz? Kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Evet, programa devam ederken az evvel yayına bağlanan hanımefendiye türlü mesajlar yollayanlar var. Sevgili arkadaşlar, bakın ben gerçekten her türlü görüşe, her türlü duygu durumuna saygı duyuyorum. O onun fikri olabilir, bu çok kişisel bir mesele. Ben bu yüzden kimseye bir şey söylemem. Yani bu sonuç itibariyle beni bağlıyor mu, beni ilgilendirmiyor, yani benim hayatımda herhangi bir şey değiştiriyor mu? Yok. Ne yapmak istiyorsa herkes yapabilir. O yüzden siz de bununla alakalı bir salın öncelikle. Hiç kimseyi ilgilendirmiyor. O ayrı. Ama az evvel hani o Ölürüm Türkiye'm şarkısını çalarken dedim ya, yani bizim bu konuda ne olursa olsun, hangi görüşte, hangi ideolojide, hangi kültürde olursak olalım, ortak değerlerimizi unutmamamız lazım. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, değerlerimiz, bunlara gerçekten sahip çıkıyor olmak lazım. Ve o değerlerin en başında her ne olursa olsun, şartlar, durumlar, onlar, bunlar, falanlar filanlar, ne olursa olsun tek değişmeyecek olan isimden bir tanesi nedir? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Madem konu konuyu açtı, hadi tüyleri diken diken eden o marşı çalayım size. 10. yıl marşını mı çalsam dedim az önce ama bence kendi kariyeri içinde hiçbir zaman unutulmayacak harika bir işe imza attı Norm Ender. Hadi açın radyonun sesini. İlla Bayram Seyran olmasına gerek yok. Hakkını verelim o zaman kıymetlerimizin.

0: Nesiller boyu inşallah torunlarımız, onların torunları 200. 300. 500. yıllarını kutlamak nasip olsun bu güzel cumhuriyetimizin. Vallahi kıymet bilmek lazım. Ya vallahi bir şey, modumuz değişti birden değil mi? Birden böyle şey, o ortak duyguları paylaşınca gelen mesajlar da o yönde zaten. Herkes böyle bol Türk bayrağı emojili mesajlar yolluyor bana. Ne güzel. Minibüs Nilgün mesaj atmış. Eski dinleyicilerim bilir onu. Biraz biliyorsunuz aklı evvel kendisinin. Don Can, Haluk Levent'ten İzmir Marşı'nı da çalsana yazmış. Nasıl bağırıyordu Haluk Levent marşta? Selam olsun! Aleyküm selam Haluk Bey. Bugünün yayın konu başlığı. Ya şu ne güzel olurdu ya. Valla ne iyi olurdu be. Diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Şu ne güzel olurdu, ne iyi olurdu diyebileceğiniz şeyler günün konusu. Yavaş yavaş son 20 dakikaya girerken 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram.
1: 2 3 hava ayaz mı ayaz.

0: İyi geldi he. Bak bir dinleyicim yazmış. Görkem diyor ki vallahi Doğancan anamdan kız doğsaydım ne güzel olurdu. Ama kızlar da erkek olmayı tercih ediyor. Yani hepsi olmamakla beraber çünkü aslında baktığımız zaman kadın olmanın zorlukları bir erkeğe göre daha fazla diyebiliriz. Bu bir gerçek. Alo?
1: Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm.
0: Hey! Evet, az önce aklı evvel dediğim Nilgün gazını alamayıp yayına bağlandı. Helal
2: ama
0: olsun.
2: Ama çok fena gaza gelsin. Sana da helal olsun.
0: Evet,
2: da.
0: Sana selam olsun.
2: Bir şey söylemek istiyorum.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Nilgün yavaş söyle tamam mı?
2: Yok, hayır merak etme. Yok, edepli söyleyeceğim. Adabını da edepli
0: zorlanacaksın. Evet buyur.
2: Yok, hayır. Akıllı su olmaya karar verdim 50 yaşından sonra. Artık daha durgun, daha dingin, daha aklı başında olacağım inşallah. Evet. Türkiye'den gitmek isteyen herkes gidebilir. Onda bir sıkıntı yok. Yani isteyen istediği yere gidebilir. Okumak için gidebilir, çalışmak için gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bir ortaylı hocam ne güzel söylemiş. Gidin, okuyun, gülün ama vatanınıza geri dönün. Abi vatanınızı kötüleyerek, tükaka diyerek başka yerlerde... Vatanında zaten vatanına sahip çıkmıyorsan başka yerlerde hiçbir şekilde mutlu olamazsın.
0: Doğru.
2: Yani atalığın, imzatın, dökülen kanlar bunların hakkı yoksa senin zaten dünyada oynamazsın. Sen uzaya git o zaman.
0: Doğru, evet.
2: Yoksa gidişlerde bir sıkıntı yok. İsteyen gitsin görsün 3 sene 5 sene 10 sene hayatı geçiyorsun. Sıkıntı değil ama vatanına sahipsin. Vatan abi vatan.
0: Doğru.
2: Vatansızlık çok kötü bir şey.
0: Tamam hadi yüzden... şimdi bir de böyle titreye titreye bir marş daha okusana Nilgün. Evet peki günün konusuyla alakalı var mı söyleyeceğim bir şey? Ay şu ne iyi olurdu ya dediğin bir durum var mı?
2: Olurdu dediğim yani bir şeyim yok ben buradan yani.
0: Hiç anlamıyorum ki ya sesin kötü geliyor. Neyse senden çok bunlar bu arada makul ve şaşırttın beni. Bak sen benim kaç senedir dinleyicimsin?
2: 16 sene.
0: 16 vay direkt şak diye söylediğine göre herhalde hakimsin.
2: Saydım geçen gün birisi dedi ki 15 senedir dedi ben de oradan şey parmak hesabı yaptım.
0: He,
2: ben...
0: 2010'dan beri dinliyorsun yani beni.
2: Evet.
0: Vay be.
2: Maalesef.
0: Aşk olsun. Evet. Teşekkür ediyorum Nilgüncüm. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Bir şey söyleyeceksin bana. Konuyu yerde kestin.
0: Ne diyeceğim? Unuttum demek ki ya. Hadi yeter.
2: Hadi.
0: Ben senin sonunu nasıl hayal ediyorum biliyor musun? Belli bir sene sonra hani böyle her mahallede vardır ya bir tane böyle yazık kız günah ellemeyin onu falan derler. Böyle ona buna salça olur. Ha bak yakın zamanda bir tane abla vardı böyle bütün esnafa gitti. Biliyorsun değil mi onu görmüşsündür. Direkt sen öyle bir şey olacaksın gibi düşünüyorum ben.
2: Ay aşk olsun ben yani.
0: Ya da aklını korumaya devam edeceksin aslında ama öyle değilmiş gibi davranıp istediğini yapacakmışsın gibi bir halin var senin. Şimdi yıllara dayanan hukukumuzdan dolayı söylüyorum bunu yani çan açılmasın.
2: Söyle sana serbest yok ama bir şey söyleyeceğim ben hatır sayılır bir şirketi finans müdürüyüm biliyorsun.
0: Evet.
2: Yani boş insan değilim. Bakma bu deli, ben senden aldığım delilikle bu gaza geliyorum da.
0: Valla akıl sağlığı öyle makamla mevkili olmuyor. Ne makamlarda ne adamlar görüyoruz diyor ve seni öpüyorum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Tamam sen kapat yüzüme. Günaydın
3: sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Adresi. İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 18 Temmuz Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bak tam önceden bileyim dedi ya Serdar Ortaç. Fatih yazmış, diyor ki hayatta en azından 3 kere böyle bir hakkımız olsa, 1 saat öncesine geri dönebilsek keşke. 3 hakkımız olsa ve bazı olayları yaşadıktan sonra hemen geri alabilsek o anı demiş Fatih. Ay, güzel olabilirmiş ha, değil mi? Çünkü hep konuşuyoruz ya, hayat türlü anlardan ibaret. O anlar bizim hayatımızı değiştiriyor. İyi ya da kötü. Biriyle tanışıyorsun, o sana bir şeylere vesile olan kişi oluyor. Ne bileyim, bir yerde işe başlıyorsun, karşına bir yerde biri çıkıyor. Ya hayır oluyor ya şer oluyor, ama bir şey oluyor günün sonunda. Süreç içerisinde belki şak diye olmuyor, ama işte o ana geri dönmek de güzel olabilirmiş. Hadi yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alacağım. Ne iyi olurdu ya. Valla ne güzel olurdu diyebileceğiniz ne varsa
1: 0212 368 62 12. Bir değil, iki değil, tam 5 kavanoz bal sadece 100 lira.
0: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Doğancan, biz o hakları bir haftada doldururuz hemen demiş Batuhan. Canım sen de idareli kullanacaksın. Allah Allah.
2: Turmayı gözünden vurdum. Ah ben ne hayal kurdum.
0: Yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alacağım. Ne iyi olurdu ya. Valla ne güzel olurdu diyebileceğiniz ne varsa.
1: 0212 368 62 12. Bir değil, iki değil, tam 5 kavanoz bal sadece 100 lira.
0: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Doğancan, biz o hakları bir haftada doldururuz hemen demiş Batuhan. Canım sen de idareli kullanacaksın. Allah Allah.
2: Turmayı gözünden vurdum. Ah ben ne hayal kurdum.
0: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Doğancan, biz o hakları bir haftada doldururuz hemen demiş Batuhan. Canım sen de idareli kullanacaksın. Allah Allah.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Süper
3: FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Artık, artık bülbül ötmüyor.
5: Veda vakti. Geldik bir programın daha sonuna. İşimiz gücümüz rast gitsin. Allah inşallah hepimizin karşısına iyi niyetli güzel insanlar çıkarsın. Allah tuttuğumuz altın etsin. Yüce Rabbim gönlünüzden ne geçiyorsa kime karşı bin mislini size versin. İyiyse iyi, kötüyse kötü. O da size ders olsun. Yarın sabah... Yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Hem de beleş. Ve bu yayının tekrarını da akşam eve dönüş yolculuğunuzda eğer hani bir kısmını dinlediyseniz özet bir haliyle 18-19 arası yani akşam 6 ile 7 arası Süper FM'de sabah yayınımızın tekrarı burada. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek aman kendinizi mukayyet olun. Şimdilik alasmaladık.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
11: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. İkinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35. Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15. TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45. Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
11: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Şarkıları ve sahne performansıyla hepimizin gönlünde taht kuran Hakan Altun, 18 Temmuz Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 17 Temmuz Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval. Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval. Ker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval. Hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Aragaz'ı. Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Süper FM'den herkese selam. Ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bir kez daha selamlar. Saat 17'ye kadar beraberiz. 17'ye kadar hem en iyi müzik var Süper FM'de hem de en acayip haberler. Programa hoş geldiniz.

Her yıl yayınlanan küresel yaşanabilirlik endeksi, yani şehirlere göre dünyada en yaşanabilir şehirler hangileri araştırmasında yine birinci değişmemiş. 173 şehir içinde güvenlik ve istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi temel kriterleri araştırıyorlar her sene ve ilk 10 şehri açıklıyorlar. Buna göre Danimarka geçen senede, yani Kopenhag geçen senede bir numaradaydı. Bir numarada Kopenhag var bu sene yine. Viyana var sonrasında. Ne sıkıcı yerleri. Melbourne var. Sydney var. Zürih var. Cenevre var. Osaka var. Adelaide var. Vancouver var. Ve Tokyo var. Yani şu 10 şehir içerisinde bir İstanbul eder mi? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Konferans Ligi'nin finali İstanbul'da oynandı. West Ham taraftarıydı galiba, geldiler. Adamlar üçte döner yemişler, anlata anlata bitiremediler. Birisi yanlışlıkla vapura binmiş, Kadıköy'e geçmiş, daha güzel bir yerdeyim ben diyor falan. Yani tamam bir sürü şey var ama kalem var ama biz bunların çoğunu karşılıyoruz galiba zaten ya.

Haber çok acayip bakın. İlk bakışta harika görünen ama aslında ilişkileri tamamen berbat eden 7 erkek tipini şey yapmışlar, sıralamışlar. Nasıl oluyormuş? Yani başta böyle şey yapabiliyor, sizi çok böyle çekici hissedebiliyorsunuz ama hanımlara yönelik bir haber bu. Ben kendi kendime anlatmıyorum. Biz tek erkek dinleyicimiz yok yani. O yüzden ne bakıyorsun? Yani 7 tane erkek tipi sizi yarı yolda bırakırmış. Mesela baba tipi ama güven veren, özgürlüğü kısıtlayan baba tipiymiş. Bu ilişkide yarı yolda bırakırmış. Bu bad boylar var ya, kötü çocuklar. Kadınların birçoğunun veya aklı başında olanlar bayılmaz da birçoğunun sevdiği kötü çocuklar mutlaka yarı yolda bırakılmış. Çok iyi çocuk, içinden bir canavar. O da yarı yolda bırakıyormuş. Bağımlılık yaratan kahraman, her şeye koşturan, ben hallederim ya, o da yarı yolda bırakırmış. İş insanları, yoğunlukla işiyle ilgilenen insanlar da yarı yolda bırakabiliyormuş. Asla büyümeyen fıldır fıldır çocuklar var. Çok tatlı bu diyorsunuz ama bir süre sonra adamın harbiden çocuk olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak da baştan çıkarıcı erkek, böyle havalı girer, parfüm kokusu, o gelmeden 3 dakika önce gelir falan ama bu adam da zaten onu bilerek yaptığı için yarı yolda bırakacak adamlardan 7.siymiş.

Ne güzel şarkılar çalıyoruz ya Süper FM'de yine. Çok zeki olduğunuzu ama belki de farkında bile olmadığınızı gösteren 3 işaret varmış. Yani siz onu çok dillendirmez misiniz? Yani ben çok zekiyim aslında falan diye ama bunu belirten, gösteren 3 tane işaret varmış. Onlardan ilki şuymuş. Başarısızlık onları yok etmez. Yani başarısız olursanız tekrar tekrar sizi beslemesini sağlayıp bu başarının başarıya giden yolu açarmışsınız. Sonrasındaki neymiş? Suçu asla zeki insanlar başkalarında aramazlarmış ve başkalarına atmazlarmış suçu. Üçüncüsü de kontrol edemedikleri şeylerle savaşmazlarmış. Yani olay sizin dışınızdaysa onu üzülmenin ya da müdahale etmenin bir anlamı yok diye düşünüyorsanız siz de o zeki insanlardan biriymişsiniz.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Doğan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Süper FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam ediyor.

Brezilya'da Rio de Janeiro Havaalanı'nın otoparkına 2020 yılında bir araç bırakılıyor. Ve hiç kimse ilgilenmiyor. Ya diyorlar ki bu araç sürekli burada. Zaten leş gibi olmuş. Arabanın fotoğrafı da var. Ve diyorlar ki bu araç ne zamandır burada, bir plakasından bakalım ne kadar borcu olmuş bunun diyorlar. 35 bin dolar yani 1 milyon 640 bin lira. Üf. Borcu çıkmış arabanın. Bırakıldığı zaman araba son modelken şimdi bayağı eskimiş ve ne yapacaklarını şaşırmışlar. İlk defa geliyormuş başlarına böyle bir şey. Orada bırakmışlar, duruyormuş. Ben ne olduğunu size söyleyeyim. Benim yıllar evvel bir arkadaşım Amerika'ya pilotluk eğitimi almaya gitti. Başaramadı. Geri dönerken bir hevesle aldığı o dönemin en son model arabalarından birini aynı bu şekilde havaalanının otoparkında üzerine anahtarını takıp bıraktı. Geldiğinde hala ağlıyordu. 15 saatlik uçuş. Arabaya ağlıyordu ama. Bu da onun aynısıdır. Brezilya'da yapamayan birisi anahtarı da kim alıyorsa alsın diyerek bırakmış büyük ihtimalle. Başka bir şey gelmiyor aklıma.

insanın görünüşü daha doğrusu değişmeye devam ediyor mu diye araştırmışlar. Yani evrim devam ediyor mu diye. İngiltere'deki Anglia Rusk Üniversitesi'nde antropolog ve evrimsel genetikçi Hudson diye bir adam evrimin bugün tartışmasız bir şekilde devam ettiğini söylüyor. Yazı çok uzun, finalinde bir şey var. İnsanlar daha çok kendilerine benzeyenlerle, yani spor yapanla, boyu uzun olanla evlenmeye devam ettiği sürece bu evrimleşmenin de önüne asla geçilmeyecek diyor. Avatar gibi olmuyor sonra. Bana bak. Yani arada kısa boylulara da şans verin canım. Öyle olur mu hep uzun boy? Bak kötüye gidiyor evrim. Adam onu söylemiş yazıda.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: kız ben.
1: Çocuk bizden ne görürse onu yapıyor günün sonunda ama sebze yemekte de zorlanıyorlar. Şimdi brokoli çok sağlıklı diyorlar ama ben çocuk olsam brokoli. Çocuk da ama yemeleri lazım ya. Bunun 6 yolunu nasıl oluşturulmuşuz diye uzmanlar açıklamışlar. Mesela istemese de sık sık önüne koyun, bir yerde yakalar. Yani en azından böyle bir küçük küçük önünde dursun diyorlar. Önce sebzeyi sunun diyorlar, yemekte sebze varsa. Yemek yemeye onunla başlarsa diğerini daha az yer diye. Daha sağlıklı yiyeceklerin porsiyonunu büyütün demişler. Dördüncü sırada eğer sebze verecekseniz işte salatalık, ne bileyim havuç, onları böyle şekilli şekilli oyunmuş gibi sunarsanız ilgisini çekebilir diyorlar. Mutlaka birlikte yemek yiyin ve önce siz yiyin ki çocuk da yesin. Siz yemiyorsan sen orada pilava kaşık atıyorsun, çocuk tabii yemez brokoliyi. Yemeği eğlenceli hale getirin diyorlar. Biraz önce söylediğim gibi önce sakinleştirip sonra da oyunmuş gibi göstererek sebzeyi yedirirlermiş çocuğa. Uzmanlar öyle diyorlar en azından.

uzun süredir yaşadığımız bir ekonomik kriz var. Herkes çok etkileniyor artık. Yani en zengini bile çok etkilenebiliyor. Ama bununla ilgili bazı şeyler de yapılıyor. İşte ne bileyim, hem doğayı temizleyebilmek için hem de bundan bir geri dönüşüm alabilmek için 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz pet makineleri koyuldu. Atıyorsun şişeyi 1 liraya alıyorsun. Maksimum 50 tane atabiliyorsun falan filan, bir sürü detayı var. Ama makineler devreye girer girmez biliyorsunuz marketlerdeki su fiyatına zam geldi. Bak şimdi şaka yaparım bununla ilgili. Hatta ağır da konuşurum. Ama bu en şey kibar tabiriyle alçaklık, hatta utanmazlık, terbiyesizlik. Sen bu makine devreye girince ben oradan gidecek parayı kendime kazanayım falan diye düşünüyorsan hakikaten bu dünyanın, bu ülkenin, hatta bu dünyanın en kötü insanları sizlersiniz. Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış. Hadi bakalım. Bayılıyorum o cezalara.

Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Tolga Gündüz'le O İş Bende.

0: olmuşum ben.
1: Boşanmak zorlu bir süreç. İnsanların başına geliyor. Hele çekişmeli boşanmalarda falan. Ne, hayattan nefret ediyorsun ama Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza atıyor. Düzenli işi olmayan, aldığı maaşı evine harcamayan, çocukların cebindeki harçlıkları alan ve eşine şiddet uygulayan erkeğin ağır kusurlu olduğunu hükmeden hapse ahmet olmuş Yargıtay. Yani hakikaten hani her şeyi yapmış adam, bir evin ortasına el bombası bırakmış. Kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermiş. Şimdi ya bu kadar zorlamak mı gerekiyor? Yani bunlardan birinin olması mı gerekiyor? İşte aldatma da bunlardan bir tanesi, şiddet de bunlardan bir tanesi ama asıl olması gereken şu değil mi? Artık insanlar birbirlerini sevmiyorken, biz birbirimizi sevmiyoruz Hakim Bey, ayrılmak istiyoruz dediklerinde şuraya gelene kadar müdahale edilse çiftler tarafından diyorum. Kötü mü olur? Daha kolay bitmez mi? Daha iyi olmaz mı? Yani bu kadar sebebe gerek var mı? Bence yok.

geçmiş olsun kardeşim deyip hiç üzerinde durma. Ama neymiş biliyor musunuz venüstrofobi? Güzel kadın korkusu. Ben bunu öğrendikten sonra o arkadaşımın yüzüne bakar mıyım? Bakmam. Erkeklerde yaygın görülüyormuş bir de ve güzel bir kadınla karşılaşıldığında terleme, kalp atışı hızının artması buraya kadar normal ve nefes darlığı gibi fizyolojik tepkilere neden olan az bilinen bir fobiymiş. Ya ne bileyim, bir örümcekten korkma olur, klostrofobi olur. Böyle fobi olmaz gibi geliyor bana ama yani bilemedim. Yani en azından bende yok bilim yani. Ay, bir el terlemesi bende. O kadar. Başka bir şey yok.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Amerika çok acayip bir ülke. Bakın önümde bir istatistik duruyor. Daha yeni yayınlanmış. Haber şöyle. Dijital medyanın yaygınlaşması, artan ekonomik baskılar ve boş zamanın azalması gibi nedenlerden okuma oranlarında düşüş yaşanırken Amerika, burası çok önemli. Amerika'da yetişkinlerin %40'ı 2025 yılı boyunca hiç kitap okumamışlar. Hiç ama sıfır. Yani zero. Zero. İngiliz. Zero. Bu %40'ın kime oy verdiğini biliyorsunuz herhalde Amerika'da, değil mi? Tamam. Yani onu da ben araya kıstırmış olayım.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde beyin bilimcisi J.M. Stibble son 50 bin yılda insan beyninin boyutunun büyük ölçüde azaldığını keşfetmiş. Yani bizim ömrümüz uzuyor ama beyin küçülüyormuş. Ama bunun neye sebep olduğu henüz araştırılmamış. 4 milyon yıllık gelişmeye bakıldığında homo sapienlerin, yani bizim vücut büyüklüğü de epey artmış. Biz büyüdükçe beyin küçülüyor. Bulgular beynin mutlak boyutunun %5.415 oranında küçüldüğünü göstermiş. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Obezite. Şimdilik onu yakalayabilmişler. Yani sen diyorsun ki İsviçre'de hidron böyle çarpıştırdılar falan diyor gibi. Ayran, bir ayran daha alabilir miyim? Ne konuşacaksın o adamla, yani anladın mı? O yüzden hani cüsse büyüyor ama beyin küçülüyormuş, haberiniz.

denizlerle çevrili canım Türkiye'mdeki balık fiyatlarına bakmak ister misiniz? Hemen bakalım. İBB iştiraki İSÜ'nün Gürpınar su ürünleri hali verilerine göre şey olmuş, balık fiyatları belirlenmiş. İlk sırada levrek varmış, bir numarada en çok satılan oymuş. 380 lira 56 kuruştan fiyatlandırmışlar levreğin kilosunu. Sonra çupra geliyor, 335 liraya yiyebiliyormuşsunuz çupranın kilosunu. Somon, sardalya, somon da ne yetenekli balık ya. Hep yiyebiliyorsun yani. Hamsi 80 lira, yazık. Bak bitti hamsinin şeyi, kimse yüzüne bakmaz. Ama ilk çıktığımda 250 liraydı ya. Hamsi bir havalı o zaman. Peki en pahalı deniz ürünlerine bakalım. Ne olmuş en pahalı deniz ürünü? İstakoz olmuş. Birinci sırada o varmış. 2181 lirayla istakozun kilosu. Bana bedava versen gözümü çevirip bakmam. İkinci sırada da böcek var. Buna da hiç bakmam. İsmi böcek zaten. Sonra sinerit, dülger, lahos, lüfer gibi balıklar gelmeye başlıyor listede. Yani anonsun başına geri dönersek üç tarafı denizlerle çevrili. Canım Türkiye'mde dalsan vuruyorsun ama almaya kalkınca vuruluyorsun kalbinden.

aslında hepimizin bildiği ama zaman zaman tekrar hatırlatmakta fayda olan bilgilerden bir tanesi. Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz? Ben şimdi bunu size söyleyeceğim ama ben buraya gelmeden önce öğle yemeğinde kavurma, helmeli böyle içinde etli bir kuru fasulye ve tereyağlı pilav yedim. Siz bana bakmayın, siz doğru olanı yapın. Mesela 10 hata neymiş biliyor musunuz yazın beslenmede? Yeterince su içmemek bunlardan biri. Öğün atlamak, dondurma ve şekerli tatlıları fazla tüketmek. Hatalıymış yaz yemekleri içerisinde gazlı ve şekerli içecekleri tercih etmek. Bunun dışında sebze ve meyve tüketimini ihmal etmek. Ağır yağlı yemekler tüketmek. Aha bu ben. Protein alımını azaltmak. Açıkta bekleyen gıdaları tüketmek, fazla tuz tüketmek ve son olarak da yetersiz mineral alımı olursa yaz aylarında hatalı besleniyormuşuz demektir.

herkesin derdi başka. Kimileri hayvanlara çok düşkün, kimileri başka bir şeye düşkün. Seviyorlar hayvanları. Hakikaten hayvan da güzeldir. O sizi sahiplenir. Siz de onu sahiplenirsiniz. Beraber mutlu olursunuz hayvanlarla. Ama bununla ilgili garip bir hikaye var. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bir boşanma davası görünüyor. Hem eşi hem kocası diyorlar ki biz sulh içerisinde, yani barışmak istemiyoruz, ayrılmak istiyoruz. Çiftin evcil hayvanları olan Latte, Simba ve Müjgan'ın velayeti, isimlere bak ya, velayetini hanımefendiye veriyorlar. Mahkeme onunla bırakıyor. Evcil hayvanların olağan kum, mama ve veteriner gibi giderlerinin çiftin boşanma protokolünde anlaştıkları gibi ortak karşılanmasına karar veriliyor. Ancak bak şimdi adam parayı ödedi. Bak. Ancak mahkeme gerekçesinde sonradan açıklamak üzere davalı erkeğin Latte, Simba ve Müjgan'la kişisel temas kurabilmesi için istediği kişisel ilişki testini sağlamasını talep etmiş mahkeme. Yani bir teste sokacaklar, görüşsün mü görüşmesin mi diye. Abi kedi bunlar ya. Yani benim kafam bazen bu mahkeme kararlarına hakikaten basmıyor yani.

0: ellerimi. Bir tek sana arsızım.
1: Aşk dürtüleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm beni.
2: Hiç düşündünüz mü beyin performansınızın en yüksek, en güçlü olduğu zaman ne zaman diye? Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Bir dergi, Intelligence dergisi yayınlanan araştırmaya göre yeni bilgi işleme ve hızlı problem çözme becerisi olarak tanımlanan akıcı zeka 20'li yaşlardan sonra kademeli olarak geriliyormuş. Ama buna karşın kariyer başarısı, sağlıklı karar alma ve yaşam deneyimine dayalı muhakeme yeteneği alanlarında performans 55 ile 60 yaşlarında en yüksek seviyeye ulaşıyormuş. Yani ben şu an bu aralıkta en verimli kullanılan zamanmış insan beyninin.

Program bitti. Yarın saat tam 14'te yine Süper FM'de ve O İş Bende de buluşuyoruz. 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinliyoruz hem de en acayip, en garip haberleri size ulaştırıyorum. Ben Tolga Gündüz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende
2: adresi Jolly Joker. Şarkıları ve sahne performansıyla hepimizin gönlünde taht kuran Hakan Altun, 18 Temmuz Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Murat hoş geldin. Yoldasın herhalde, işe gidiliyor.
2: Gidiyorum, doğrudur. Havalimanına doğru yol alıyorum.
1: Hayır mı? Ne var havalimanında?
2: Orada bir şantiyede çalışıyorum Doğan Can.
1: Öyle mi? İyi, kolay gelsin. Bugünün konu başlığını hadi senle açalım. Ne iyi olurdu abi?
2: Vallahi en iyi olacak şuydu. Avrupa Birliği kriterlerine her şeyde uyalım diyoruz ama Almanya'da artık hafta tatili 3 gün, çalışma günü 4 gün olarak belirlendi. Keşke bizim burada olsaydı da daha iyi olurdu, en azından hafta sonları bir yerlere kaçma açısından.
1: Ya sen o yüzden mi olsa iyi olurdu diyorsun? Bir gün daha yatalım yani, diye.
2: Yatalım diye değil de hani mesela tatile gitmek isteyenler iki gün yine belki biraz şey yapabilirler. Zaten bir gün yol. En azından bir gün yolda kullanıp iki gün tatil yapabilirler.
1: Evet evet. Doğru, evet, Avrupa Birliği'nde olsak ne iyi olurdu. Yani bir gün olur mu bilemiyorum ama neden olmasın bir yandan da. Yani olması için haklı bir sürü sebebimiz var da biz genel olarak hani böyle şey uslubumuz biraz şey ya. Hani bizim böyle hadi lan siz kimsiniz, siz kim köpeksiniz, hadi lan siz adam mısınız gibi böyle herkese saydırdığımız için. O yüzden olur mu bilmiyorum. Bundan 20 sene önce falan bu Avrupa Birliği ile alakalı gündem bayağı sıcakken şey konuşuluyordu, onu hatırlıyorum haberlerde. İşte kokoreç ve türlü sokak lezzetlerinden dolayı kriterlere uymuyoruz gibi şeyler konuşulurken oho, kokoreç şu anda o listenin bilmem kaçıncı bininci sırada herhalde. Biraz öyle bir durum var yani. Evet ama Avrupa'da yine de Almanya bizi kıskanıyor yani, onu unutma hiçbir zaman sevgili Murat.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: gelirim.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Ben Yunus, Ankara'dan.
4: Hoş geldin Yunus. Ne haber? Yoldasın, işe gidiliyor herhalde.
3: Evet, şu an otobandayım. İşte ağırdan gidiyoruz.
4: Hadi bakalım, ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
3: Ben kamuda çalışıyorum Doğancan.
4: Kurcalama Doğancan. Gelelim konumuza. Evet. Nedir acaba? Ay ne iyi olurdu ya dediğin şey.
3: Ne iyi olurdu biliyor musun? Şimdi bundan 2020'li yıllarda
4: evet,
3: seçim daha kolaydı. Aldığınız maaş ay sonunda cebimize para kalıyor.
4: Evet.
3: Şimdi
4: 2020'li yıllar dediğin yani 5-6 sene öncesinden bahsediyorum.
3: Abi, abi.
4: Bu galiba şey de değişti bütün denge değil mi? Koronadan sonra, Covid'den sonra evet, artık böyle ne raiç bedel kaldı. Şimdi hani bir süredir bir hani en azından bir ortalamasını biliyoruz ama o ortalama da artık mesela böyle el yüzü düzgün evlerin o milyon milyon fiyatları zamanında Milli Piyango'da çıkan en büyük ödül gibiydi ama uyduruyorum mesela böyle 8 milyona 10 milyona aldığın bir ev gerçekten bilmem ne içi kadar derler ya. Büyük şehirlerde özellikle. İnanılmaz yani gerçekten artık böyle şey yani o kadar büyük paralar o kadar hiçbir şey ifade etmiyor ki artık.
3: Evet. Ben iki tane örnek vereyim Doğancan.
4: Evet.
3: Şimdi 2020-2021'li yıllarda ben 4250 lira maaş alırken markete girdiğimde 350 TL maksimum iki araba alışveriş yapıyorum.
4: Evet doğru.
3: Bak, iki araba alışveriş. Şu an yani günlük herkes markete girip çıkıyor bir şeyler alıyor evine giderken.
4: Evet 1000 lira harcıyorsun poşet ağırlaşmıyor bile değil mi?
3: Aynen.
4: Bırak arabayı aynen, yani bir tane poşet artık geçiyor. Dün ben mesela markete gittim aynen, ve hiç öyle aman aman da bir şey almadım. Böyle temel birkaç almam gereken bir şey vardı. Et aldım bir de. 3200 lira verdim. Şeye baktım sonra fişe baktım. Ulan ne aldım ulan ben diye. Böyle bir insan hakikaten şey oluyor. Sorguluyor ister istemez.
3: Aynen.
2: Bu sabah Doğan

0: olarak bir tercihim bütün meslektaş arkadaşlarıma sesleniş olacak. Araçlarımızın bizim özel kimyevi madde temizlik malzemeleri var. İşte fırçası olsun, asitik çözeltiler olsun vesaire. Ve bu birçok kişinin aracında eksik oluyor. Ya kaybediyor ya da yolda giderken düşürüyor. Evet. Arkadaş, lütfen rica ediyorum. Kimsenin aracındaki temizlik malzemesini yer değiştirme bahanesiyle lütfen almayalım. Hani çok mağduriyet yaşıyoruz. Gözlüğümü çalan var, asit çekeceğim araca. Gözüme asit damlıyor. Gözümü açamıyorum, su arıyorum sabuha gibi.
1: Yani ama bu bahsettiğin çok spesifik bir olay. Yani senin yine atıyorum aynı anda o inşaat alanına birkaç tane beton mikseri araç gidiyorsunuz. Diğer aracı kullanan diyor ki ya işte Halil sen de işte o gözlüğü ve iki dakika versene diyor. Sonra geri vermiyor. Değil mi? Olay bu.
0: Abi aynen öyle. Ya da habersiz bir şekilde alıyor.
1: Tamam bunu şimdi biz ne yapacağız? Milyonlarca bu konudan bağımsız hiç alakası olmayan adama öyle niye bunu? Git ona söyle. Gözlüğünü alan adama söylesene bize söyleyene kadar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Melis. Nereden arıyorsun?
2: Amasya'dan arıyorum Doğan Can.
1: Ne güzel. Ne iş yaparsın tanıyalım?
2: Ben bir mobilya mağazasında, firmasında, üretim aşamasında çizim yapıyorum.
1: Ha, yani mobilyaları tasarlıyorsun, doğru mu?
2: Evet, aynen. Müşterilerimize proje yapıyoruz.
1: Mobilya dediğin böyle atıyorum mutfak doğramaları falan mı? Yoksa
2: evet,
1: koltuk
2: hepsi.
1: Falan her şey?
2: Hayır, koltuk yok, sadece ahşap üzerine.
1: İyi, ölçüye göre işte o tam buzdolabının
2: aynen.
1: Köşesini falanı filanı. İyi.
2: Aynen öyle.
1: Peki o zaman sana da böyle bir soru sorayım. Bugüne kadar gelen en enteresan talep neydi? Bir müşteri geldi bizden şöyle bir şey istedi, yani Allah Allah diye yaptım dediğin bir proje var mı?
2: Yani hani o şekilde bir müşterimiz gelmedi ama çok küçük bir odayı dörde bölmemi isteyen bir müşterim vardı.
1: Hadi ya.
2: Yani bir de şey sürgülü kapı falan istiyor. Hani metrekaresi zaten küçücük.
1: Ne yapacakmış yani, dörde bölüp?
2: Ya kendine daha fazla alan ayırmak istiyor. Birkaç tane de çocuğu var muhtemelen.
1: Böyle kıyafet alanı falan filan
2: onu
1: gibi.
2: Ama düzelttim. Aynen ben onu mutfağına yaptım o istediğine.
1: Evet. Peki gelelim konumuza. Sence ne evet. iyi olurdu?
2: Bence şöyle, benim kendi fikrim, bence çoğu insan da buna katılır. Dünyada vize kavramı olmasaydı keşke diyorum. Herkes istediği yere özgürce gidip görebilseydi.
1: Evet, yani bu hayal olarak düşününce çok güzel olurdu da çok makul de değil sanki. Yani şöyle söyleyeyim, bazı insanların her yere gitmemesi gerekiyor.
2: Evet, kesinlikle, özellikle de bizlerin.
1: Ya biz hayır canım, o anlamda Türk milletiyle alakalı değil. Bazı yani şimdi beni de bak sokma böyle sıkıntılı sohbetlere de. Yani tamam. Orada denetim şart tabii ki. Fakat
0: bu sabah Doğan Can'daydı.

다 두릅 갈신다 매기대 손대봐 수려름 사나

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Ben Neslihan Doğan Can.
2: Hoş geldin Neslihan.
1: Senin hayranın, bilmiyorum hatırladın mı, iki defa daha bağlanmıştım.
2: Hatırlamaz mıyım Neslihan? Nereden arıyordun?
1: Ben Esenyurt'tan arıyorum. Ama şu an bir bakalım neredeyim?
2: Ne bileyim ya. Neredesin?
1: Beykoz'dayım. Sana yakınım.
2: Ben Maslak'tayım.
1: Maslak'ta mısın? Sen Beykoz'da oturmuyor muydun ya?
2: Evde miyim ben şu an?
1: Yok da. Sonuçta Beykoz'da oturuyorsun yani.
2: Yani Neslihan.
1: Yani öyle bir...
2: Oturmaya mı geleceksin?
1: Hayır canım. Bugün yürüyüş rotamı senden öyle aklıma gelince... Yürüyüş rotamı bugün Beykoz yaptım.
2: Nasıl, bir dakika. Esenyurt'tan yürümeye Beykoz'a mı gittin?
1: Evet, ama her gün bir yere gidiyorum yürümeye. Sabit bir yerde yürümüyorum.
2: İş güç yok herhalde.
1: Evet.
2: Belli. nedir acaba? Ne iyi olurdu ya dediğin şey?
1: Ne iyi olur dediğim çok belki şey gelecek sana, ama keşke yurt dışında yaşasaydım.
2: Bana bir şey gelmez ama herkes bir şey söyler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği

0: listesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: klimalar, çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 4050

bilgisayar.com'da. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 17 Temmuz Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
4: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
3: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız aykırışlarına.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açın.

bir geriye, geriye geriye, en güzel yerine.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.